bara ro derenga ro tune maşı gabule bişkifti selamla bu koga gelema Yala barla megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit dercimra soz ekdabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sana paru şahit eze gula divana revşa cuva tabum Salayı saltes halandım fenani kumar deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırabdı ki cia kuma hurce enema Ne sonya amremi da tezkirme hesir edili

Kami var a rod rang a rod tu ne masi ga bile bish kiti shalam va bu ko ga kerenge. Khalqu alam va ashq mal u halu temel dunyali ge azavdar khude u ma ashq be jubala te yazir av yana ve ahmed terze edu hakim shamle edu arabi. Kofiya te yaji dushen gashal u shama ge diyar bekir dor ele pandre dan zarenge. Ez ye düşüme yali mali beni bazne kama falan ez ye düşüme bajara diyar bekeli se serafu zer kara Medivan beba ve serafu zer kara le ser bazne kama mekne kalu cenge Mene de goti geli serafu zer kara ez ye bu hune bu khode bu hune bazne kama megri bu gri gri nedim ba ve jember

Kıskançka Bavey nesir gevri akutu zümrü ducu bildajı Keski sori hamur renk bir renge Mini bazın eğim afkılan ezi dağıt meyali mali Mini avet eser zendi kali gevr Şevi hanunan kanunan direc bunu cedü danza saat bunu evi zendi kali gevr Avite berserimi avda ali kudi Mene bu azanya mele raseli

ve yin bitir bilintir bibe. Bir rastî hem dizanî kub eleqeye ke mezin li çaraliyên Türkiye. Acıbandın eke mezin ume gohdar dikin şuan. Hecmar ameya gohdar kirne ji her roj bilindi be. Ji bo ve eke jem geleke ser bilindu ki evkoşim rastî. Em spaz dikin ji bo ve eleqeye ve. Kava go beri bername dest pe bike. Be peyami ob rastî ten ber dest demin zejuan. Hinaka bukhuynim de dawiye deşkwa havok havok mednav hevdu de sohbet eke joşeke. Şevra khwab hevra bigerinin. Demet ayj Ankara jmera gotiye ve şan khoş khuşke. Derevçune de emte gohdari dikim rastî sitrane ve geleke khoşe. Hun her hevin her sabın. Emci slavye gelmiş ve deri hatta Ankara, İstanbul, İzmirli çar aliyen nüvelat yukarı dişiniş ve frekansa meya Ankara ji 107.8 ez vezede nedim seknandın di semek yok ve hev rabidin sitran ki servet koca kaya bi sitrana khoya şili ve biberi havali ve

0: terörün olmadığı
1: Ger li cihê ki terör tune be, li wê derê hêvî zêde dibin. Li cihê ku huzur hebe, malbat xurt dibin. Li cihê ku malbatên xurt hene, peşeroja insanan be ewle dibe. Me îro bi lîderiya serok komarê xwe ji bo peşerojeke bê terör, îradeyeke xurt û biryardar nîşan da.
2: Wezîr Gektaşê behsa verazkirinên ji bo gazî û malbatên şehîdan jî kir.
0: Görevi sırasında yararlanmalarına
1: rağmen... Mahaniyen leşkeri gün parezin ku li ser vezfeye birindar bune li vek khazi nahatna hasbandın jisadi bis hatın zede kirin. Eme emre tespit kirna malum bune ye maayneya dici da jiçilu yekan derxin penci pencan. Eme vi avay jibu de bavin hamu şeydan evlehya mahaniya kemtirin bixin revace.
3: Çavi herkesi ve hafteli meclise ki de çarçı veya Türkiye be terörde kanuna ku hat hazır girin anji teklif ehe teklif ha ku be kanun be guman çima mükime jibu meji jibu siberoja meji çima mühime mevani me yemej mevani xo pırsın lisar xata telefonu me parlamenteri beri Brez Mehmet Hanifi alır Brez alır merhaba evara tebkhir.
4: Alo.
3: Denge mitte herhalde. Biraz sanif
4: denge
3: alır.
4: Denge
3: sesimi. Denge sesimi. Kanaata der hakkı ve teklifa ku nahal meclise ya. Plan eve ku ji meclise derke ve yani bir kabul kirin o bebe kanun. Be guman gerek mühime jibu siberoja meji jibur siyaseta Türkiye, demokrasiya Türkiye ku terör, çek, silah, şiddet bidavi bebe. Deste siyaseti xurttir bibe embejin yekiti u behavra buna civaki ve xurttir bibe hund xwazin çi bejin der haqi ve teklif eda
4: ev teklif be guman be berhati ez bavar dikim ej meclisi derkebe jivir şun da ez bavar nakim tü astengi derkebin tü mana derkebin bir şekli bir şekildeki baş berdavam bıke. Ev gav gavake pır giringe. Hem jibu geli kurd, hem jibu beşaroja Türkiye'yi jibu mezin buna Türkiye'yi jibu kubu ve devleteke behir, devleteke heremi, devleteke behir zunaltan bir cihan da. Hem jibu o azadi o rahati o ya gelikur hem jibu rojhilata navin hem jibu rahati az cihan ji az o sabavar dikim ev gav gavake pır giringe ev gav bina ku embejin bibe nifta yani bibe anahtara kilita vi işi yani ev kilit İzi hatta bekirin, kilit hatta bekirin. Le ne mümkün ki duruşu ki da ku embejin duvahtı ki ev kaskında bütün çaresizi, bütün çırtışı ki duhazın varın oğlu ki varın davili libi de. Ev ne mümkün evci gav be gav, ez bu sabah vardık. Peş ve herre gav be gav, berbi paşiti herre. Evgaba her giring bu.
3: Yani evi yani zahmeti ya ve pevajı devam dike. Yani karin zahmet cihene tamam kanun hakikaten gerek miyim ev ku teklifi ve kanun le emzanın ku de teklif edajı cidigre mesela karara MGK lazım. Tescil kirin u tespit kirin a çekberdani u teslimbuni lazım ku evji jibovana ji zamane ki vaktek lazım.
4: Belli. Bu saye yani demek ki şu vakteki de yani demek ki de ne mümkün ki tab ver icra kırın. Le niyet baş tuhuyi, niyet rast tuhuyi. Yani cara yekemin ne ki baveri çiğbiye.
3: Beli.
4: Ki baveri dinam hamu aliyanda çiğbiye. Dışarı da ji hatta iluji gelek insani ne dilfaz. Çi dinav devleti da bin, çi ji aliyy din bin, çi ji dervayi velat bin, çi ji embejin trolle gerlek trolle künizi ki kızarı buyucu, ya ji künizi ki muhalefet buyucu, dugutun ev ne mümkün, ne mümkün kore çekilin. Biraz Erdoğan haber evci bir yakitine, hacer evci tine, eva malsa bu kadar spikiri. Uğraş usadıkıyı, eva bu salana hem de

0: Ve devam dike masakı hesabın bankı yen komeli kontrol kirin liser ve rapore kazır kir. Di rapore da hat gotin ku 1 milyon an lire pere hatiye transfer kirin. Hat ragandın kesin ku bi niyeta khiri alikari kirine. Ji suçen ku hatine kirine zirar ditine. Di lepersine da alikariyen ku navdaran kirine ji ki u ki jan şirketan rahatine şandın. Gelo le dije armanca hatine bi karanin anlah ev mijar jibi hurguli de kontrol kirin.
1: حسابین بانکی این کمیلی احبابی تین کنترول کرن. مساقی لسر علی کاریم مزین این ده هزار و بیستو سیان او پیشتی ویهات نکرن. راپور اک آماده کر. لیگوری کنترولان گل اکسران بیش، لیستیکوان، پیشکشوان و هلبرین ناوه روکان علی کاریم زیده دان کمیلی. دی دیسته ده ناوه سی هشت کسان هه. لیگوری قیدان، اجدا پکیان، بارش اردوچ، ابرو شاهین، تارکان تیوتولو، سیبل جان و نوزاد آیدن her yeki milyon lira şandına komele ahbabi. Ligori listeye Ali Altaycı 562 hezar, 685 lira şandiye hesabı ahbabi. Stran 5 Ebru Gündeş, Aş 5 Somer Sivrioğlu, o hünermen Genco Erkalcı her yek 500 hezar lira şandına. Halit Ergeç, Ducaran, Tevahi Çarsır hezar lira bakşı komeleye kiriye. Hasan Can Kayacip tamamı 620 hezar lira pereşan diye. Hat Kotunku, Dema Perehat yaşandıncı, Kotni, Vekbekş, o Alikarya Erdejat yenifsandın. Dile Pırsin'e de xebat tekirin ku, gelo lisar nave xoende kara mekbuz hati ebrin anna. Lisa tek olandın ku, gelo pereyin hat neşandın, ligori armanca alikariye hat nekerçkirin anna. Gel bakşın hat nekirin, nidici armanca hat bimbi karanin, o evye kule tespit kirin ve kesin alikariye kirine bimbi mekdur. Jubo veci Dile Pırsin bi baldari teyme şandın. Dile Pırsin'e de xebat tekirin ku, pişti alikariyan pereşki o işkijan şirketan rahat yaşandın. Opkijan armancı hat yakarç kirin. Dekontin bankaya mekbuzin bakşı, kaydi muhasabaya komeleyi, o belgeyen harç kirini bi berfrehite kontrol kirin.
0: Lav kevir agriye mihricana gola masiyan atlı der kıstın de mihricane da hemyen delal hatin ilbijatın hemşi çalakiyen ofrodi hatin kirin agriye yan jbovan çalakiyen koşik beri kada kada festivali.
1: Miyen kwe kemilandın o der kıstın podiumi. Sporvan anji hünerin kwe nişandan ve sayetin ofrodi ketin peşbaziye. Evder Afkevre Agiriye'ye. Lafçı'ya Mihrican'a Gola Masyan hatlı darxistin.
2: Ülkenin en yüksek rakımlı tat...
3: Gola Masyan le Türkiye Gola heri bilinde. Ev gol ne teneci bu Agiriye, jibo Türkiye'ci goleke gringe. Gola Masyan mirata hevpar avalat yemeye.
1: Mihrican bu govende despeker. Peşbaziye ofro dedi kelecaneke mezin hebu.
4: Giresun'dan geliyoruz buraya. İlk tek
3: Emji Giresun'e hatin telefoni mekren u gotin emduhazın hun verine vederi. Emji rabun u hatina agiriye. Hatine gola masiyan. Embe si u pinc vasaydan hatin. Naji vasaydan me de peşbazi edene. Ev peşbazi ve nezi de saatan dağın bike.
5: Bir güzel bir sunum yapmak için Keresus Offroad.
3: Emji bu valatiyen huyen agiri hatine vederi. Mekwest emji bu wan çala kiye bikin. Kudej wan razi be wan ji zaf kadri me gird. Mala wan ava be.
1: Her uha kudge hayvanan, jubo kumiye kudarxın podiumi hevleke mezindan.
6: Valiye mey karekisi, belediye başkaniye taşi çay, belediye bayizde eva ortak şenlik ekedikin. Şenlik o mezaf haşe, ve deri millet dikeve bari piknik ağdike, mangal ağdike yarışma bun.
7: Hem de hoca ki ve deri her sal bira festival eva, karekse dobe, partnose dobe, giyadine dobe, idere dobe, dev dure mege bira onu festival ama heye, bira keremke onu festivali.
1: Hinjuanan ketin golü u avjeni kirin. Hinjuanji, Mişke Fansuar bun, ol ser golü garyan. Didaviya Mihrican ede konser cihattayın.
0: Nivisikar u elbestvani batmani mafuz sariç, bir zamanı kurdi pirtukek amadekir, navi kitibi destegüle. Dinav kitibi de gele kelbestu çirok, rebereke rastnivisi gotinin peşiyan ve veş, zu gotinek o gelek agayin dinşene. Nivisikar zariç, jibo zarukanji malpereke hazır kirike, liser ve malpere biz mani kurdi gelek agayken parvedike.
8: Helbestvan Üniviskar, Profesör Doktor Mahfuz Zariç, binave deste gülü Pırtukak'a kurdi hazır kir.
9: Çanlı var, ne pak, evketiye duşak, nedver karı gür, heşin postu gür.
8: Nüviskar'ı

0: Bu evliliği kabul et. Tevdirin edici fetveyi, pevçun indi nabera Amerika ve İran'ı ku heci devam dikre mesele jidi saati ahaftın. Şere Rusya, Ukrayna jidi sa mesele ke mühim bu duroşe veyda bu. Tevkariha bu Irak u Suriye raji. Suriye jinuvete inşa kirin u Irak raji gelek peyman hatinim zekirin. Plan açtıya Gazze jidi sa de roje va MGK'yı da bu ku hatı haberdan. Tamaşava necev hamu mesele. Hatın haberdan. Hem devam bikim bi haber un üçeyin koyendin. Leyleşkira Agriye, jibu berhevkirna dehludan merasim atkirin. Piştiya haftana vali başir Cotkar bi biçer anketin navardan. İsal leremi berfu baraneke hoşabu loma Cotkarin eleşkiril benda rekolteyke başın.
1: Li eleşkira agiriye berhevkirina dexludanan destpêkir. Ji bo duruna ewil merasîmeke taybet hat lidarxistin. Merasîm li miranga gundê eleşkirî bû. Di serî de waliya agiriye Önder Bozkurt, gelek rayedar o cotkarên bajêr beşdarî bernameyê bûn. Walî Bozkurt merasîmê de axivî o got. Îsar zala bereketê.
2: Bu şekilde bereketli olmasından
3: İsal lehreme berf u baraneke zêde hat. Wezareta me ya çandinî û daristanan jî dovda cotkaran. Bi taybetî jî pişgiriyên teknîkî jî tesîreke baş li ser hilberîna dexlû danan çêkir.
1: Piştî merasimê gelek biçer ketin nav zeviyan. Cotkaş pişgiriyên wezaret o walîtiyê zêde kêf xweş bûn.
4: De em destek hildin destek mazut göbre ya fikö em kişki ayrı ayrı hildin. Tabii ki mazut göbre bahat be destek jizi dedi be. Hem o kaydı devlet daha zaman emnun zavli yapay başın. Afiyet agelim ji me açık kidiye baş erinde. Anha o diye ki ofis randevu ve jek ve bu ne em tıkarım bedin ji sıkıntı talebi sıkıntı beri em kendine destek ticari yerli ya bana millete perişan diker.
1: Tepayın İsal Mahsuneki zede bir akırın.
0: Li Sarıkamış'a karşı vakti duruna gihaya jiber ku sal berfu baran zede bu gihaya ji zede cotkar ji hali xwe razî ne.
3: Bi tirpan û traktoran gihayên xwe didirûn pişre didin hev û dikin baliye. Li Sarıkamış'a karşı vakti duruna gihaya. Cotkarên li navçeyê gihayên xwe traktor û tirpanan didirûn.
5: İsal salaka xoşa, salaka bereketliye, bolluğa, zafa. Mena ki dereng başlamışı biçim ekir.
3: Pış rejib hespan vangi hayan didin hev. Cotkar paşe bu makineye ke taybet giha dikin baliye. Jiber ku isal berfu baran zede bu isal giha jib pırre.
0: Li navenda perwerdeyî ya gel amîdiyatê ji bo jinan kursên huner û destkarîkê tên vekirin jinên xwedî huner li van kursan mestekan hîn dibin û paşê karê xwe dikin. Li navendê vê carê ji bo jinan kursa çîniyê hat vekirin jinê ku tên kursênê çêkirina berhemên hunera çîniyê dibin.
3: Xêz dikin, boyax dikin û di furnan de sor dikin. Ev hünera destkariyê bi destê jinan tê çêkirin. Li Midyada Mêrdînê li navenda perwerdeya gel ji bo jinan gelek kurstên vekirin. Yek ji wan jî qursa çîniyê ye.
6: Midya Tax Eğitim Merkezi olarak kursuya ben zafen. Yek ji wan jî ev seramik kursuya. Bu ev kursu ji bo nijina gerçekten başa ve dolu dolu derbas dibe. O dalimenin tüştik o çeşitken disel komparatif eşkora dufroşen yurji maddi olarak katı ki dijuareti.
3: Awil li ser tablo, seni, cer, teyfik u gelek eşyayen din motifan gez diken. Paşe jivan motifan brengen cuda boyağ diken. Kursiyer berhemen şer delaltır çe diken.
7: Şu an biz seramik kursundayız.
1: Daha mı kursa seramik yine? Lüvederi hünera çiğniyeci heye. Daha mı şahriye berhemi hoşçerken? Lüvederi em havra vakti hoşçer bastıken. Ama usteyim ben mera gelek alakadarın.
3: Bisaya van kursan, jinin medyadi hem hini karu meslegan dibin, hem jibelgeye hostetiye digren, udikarın şuara atölyeye anvekin.
0: Sulava Muradeyi di betdaneyanda gerek qelebalıq dibe havinan jü kesin ku jü germi aciz dibin beri xwedidin vederi. Hem luwe xwezaya xoş temaşa dikin, hem jü behna xwe berdim. Kerem bikin, em bi hevra biçin.

kara çikola dilê eteş me maye Kura de nava xalke dava çi derva xalçene tel me daye Hakime lokma rabe sere xora gece qevra reşu tari wane Eson bu xo

0: Bu bir yekâ xwe gwaze kablî gwenda dadam li suxar benewarim yemay.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Abda temo terij ko kime kare bawe khura kulendine Abda dezde khul pelu bas ki kanate kulend yerini bala khudaye peri şikaye kanate vitunine Abdal go kulungo terim dezde khul evde bere khubiz ser ziyarata kale şeyh badine E dua ki Rabbi alem emire biraya kebtene dukhazım Tüm zamanı khubbe kengine bey amine Belki Rabbi alem emire bari şefkat ve rahmi Çavi misal

0: aynen son kasette yaptığım şarkıdaki gibi bir gün mutlaka döneceğim çok yakın bir zamanda. Beklesinler, mutlaka geleceğim.
1: TRT Kürdi Radyo.